0: Çok mantıklı.
1: Çok mantıklı.
2: Omaha 28, route to South Pearl, ETA 11 minutes.
1: Omaha 28, 709.